Zaskoş ederim bir East ve Fakes ve SMS ubagi ve Arabu Sheikh. Vaydet nav yen alga kokat var mums teiks. Jo arī šovak